Jehoshaphat ekaye se homa anyoto foni nyenim na nyuma awutu yenim se hundi nyame aye na ne homa bo etin kwata.